sen yanısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayansu sa ama frafati sa ye yansu sa ya sebidia. Adi ene si unkan se yantu bari me honyom. Ya betan honyom ni akana ni onyama chrese oyo nyame. Apa si tonyame honyom

Jehoshaphat ekaye se mumma anyoto woni nyenim na nyuma awutu yenim se bundi nyamya ye na nehumo bo eti.